0: Bu kıttı lımba. Hayır, hayır, kaldı ayı. Hış.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.